gullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy. Qara, ko'shko billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy. Azizimsan mening.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Bular bizim nevaralar mı? Kampir, bularda sünnet toyu bo'lgan mı? Bu sünnette to'ydi. Hiç kimgina bo'ldilar mı? Baraka topinglar, hop keldinglar, bir qo'shiq eshitar ekanmizda olmasa qani? Qani qanaqa qo'shiqlar?
4: Qo'rqmayman bahorlar qishga aylansin.
3: Nima deyapti?
4: Undagi hijronlar qishga aylansin.
3: Qo'rqmayman bahorlar qishga aylansin deyapti. Yangi sapoq sotib olib shekilli.
5: İstesen bu balaktan boynu alıp veremem.
3: Kampir.
5: Yıldızlardan boynun gelme canta.
3: Kampir. İçtiğimi lütçiler kaybolu koşuk et yapsa. Evde bu arada bana.
6: Bana mışukcan. Bana balıkcan. Bana lehte dinli.
3: Bana kampir. Zoparttakilerim kaybolu koşukunu başa vardı. Men hali kampir yaxshi bo'lib keldi, haligi radiolarga telefon qilsak, haligi buyurtmalar bersak, qo'shiqlar qo'yib berishar ekanda bizga. Voy, o'g'illaring hammasi doktor bo'lib ketgan. Shu doktorlarni talabiga qarab qo'shiqlar buyuramiz. Haligi yurak doktori o'g'ling bor-ku, kardiolog. Shuni talabiga binoan bitta qo'shiq topib qo'ydim. Har ko'rganda yurak duk-duk urmaydimi degan qo'shiqni qo'ydirib beraman. Haligi o'g'ling bor-ku, tomdagi qilib tushdi-yu, eshik ketib qoldi-yu. Shu o'g'lini talabi binoan bitta qo'shiq topib qo'ydim. Men kimman aytdigan qo'shiqni qo'yib beramiz. Yana bittasini topdim. Kampir, hali qizing bor-u? Doktor, akusher, doya. Shuni talabiga binoan bitta qo'shiq topdim. Hali Shahnoza Bonu degan bitta qiz aytdi bitta bola bilan. Zo'r to'g'ri kelar ekan. Qaragin, akusherda chiqqa-chiq, chiqqa-chiq. Kim aytdi, ha?
0: Hangoma? Ustalari.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi hozirgi bolalar mana zo'r. Mana haqiqatda hozir fan texnika rivojlanib ketdi, kompyuterlar, texnikalar. Hozir bolalar mingta tilni biladi, ingliz tilini biladi, fransuz tilini biladi, nemis tilini biladi. Endi biz paytimiz ham ko'p tillar bilinardi-yu, lekin baribir juda zo'r emas edi. Mana bizda rus tili darsi shu ustozlarimiz bizga hurmat qilardi, rus tili darsini ham shu o'zbek tilidagi qilib o'tilardi. Qo'shilib bolalar qiynalmasin derdi. Aslida domlamiz zo'r edi. Shu bolalar qiynalmasin derdi. Misol uchun rus tili darsi bo'lsa, domlamiz shunda kirib turib Здравствуйте, bachalar. Biz ham Здравствуйте, domlo. Endi bizda haligi tojikcha, o'zbekcha, ruscha so'zlar qo'shilib ketganda, misol uchun Сегодня ки дежур deydi. Qarang. Сегодня ки дежур. Qarang, ки degani, кто degani. Qo'shilib ketganda, haligi turadi, domla man dejur deydi. Darslar yaxshi o'tiladi. Endi rus tilini yaxshi o'qiganmiz, madaniyat institutiga kirdik. Bu yerda domlamiz toza ruscha gapiradi. Endi biz ham toza javob beryapmiz-ku. Sal qiynalib qolamiz. Tanishtiruv darsi bo'lyapti, hammani turg'izib so'rayapti. Stan, stan, stan. Menga keldi, stan dedi, turdim. Atkuda dedi, Buxoro dedim. Kak zavut dedi. Bilmadim. Chunki bizda imiya o'tilganda, yonimda bir vodiylik bir askarchi o'rtog'imiz bor edi. Undan sekin so'radim, men aytdim, "Og'ayni, nimani so'rayaptilar?" Domla desam, "Sizlarda qanaqa zavut bor deb so'rayaptilar?" dedi. Ana sodda ekanman, men aytdim, "Xilob zavut" dedim. Sen video tutsuda, artisti darsdan çıkarı vardı. Maitim niye? Domla çes ne ya deyin, klub zavut. Dürgöy zavut niye de dedim. Desem, şu münem darsdan çıkarı vardı. Yani şimdi ötken biz de. Hani ki fakat imeyeni ötken eken biz zavutu bilmeyim ben.
3: Hangi ama? Ustaları.
2: Şimdi Rus dilini organizim gerek dedim. Kimi korsam Rus selam kapıradığım buldum. Здравствуйте, здравствуйте. Как дела? Настроение? Как? Дома uyga kelsam Rusça gapiraman. Hammasi yaxshi, ağır yaxshi Ruschani o'rganyapti. Endi haligida ketyapmiz. Trolleybusda ketyapmiz. Bir chet ellik kelgan odam, chet eldan kelgan. O'zi ham nihoyatda oppoq ekan. Oppoq, nihoyatda oppoq. Tishi. Men aytdim, shu bilan Ruscha gapirsam tez o'rganaman dedim, sekin borib. Здравствуйте. Sen qayerdan san demoqchiman-da? Ve gide dedim. Sen yazdingiz dedi. Net. Ve gide, yaz deyiste. Yana sonra, net, ve gide desem tüşündü uyan. Menge karab ti student, da dedim. Ati gide uçsa dedi. Madeniyet institutunu, Rusçasını bilmiyim ben. Özümce şart kıskartıdım o, taşmi dedim. Desem, ooo, medisinski institut. Net, madeniyat dedim. Rusçanı yaxşı kiyin, organdım, institutta yaxşı okudum, armiyaga bordum, komandir. Armiyada indi, rasa ozyam, oşa payitte bakvat bogan ben de indi, bolgandan şunda. Aa, rasa piguren bakvat bogan. Ha, ya klasıyla manşık. Rasa kamatam kelişken, şugullengen edin değil mi? Manşık armiyada şu formanı kiysem, mana man degen bolla kalıp, haligi Rus kızlarını man yaxşı korup olardı. Sile iş anmayı sile. Küldür yaptı diye böyle yaptı sile. Rostan, mana şu armiyada sapta keti yatsak, hamma kızla mani korup, ooo, derdi. Bir mette kemperem ooo diye vargen. Çünkü o şu formanı takiden, 36'da kovurgam lak konup durardı.
3: Hangi ama? Ustaları.

0: Podcast radyosu'da.
1: Fıldırgıç. Abitsan! Abitsan!
2: Lan bey!
1: Geçin azuzu. Bunu mu? Kahve mi yok ki çay mı?
2: Asız nama farklı olmayapsız.
1: Yok.
2: Uy, bunun nama farkı var sizce içe verik?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir akamizni uchlikterli boshlarida iki tane saçları var eken.
3: Karang vey!
2: İki tane!
3: Ama Timur'dan tarağı var eken. Her günü yetemez zaytun yağımıyla yollam, yarım saat bakatarar eken. Yarım saat yakatarar eken. Yarım saat ortaya anacı nakil iyada eğlendir. Bir yakta, bir yana eğlendir. İyaka hop gip dursa, o şenliyen burada orasını tarağı yürüp çıkıttı. Tarağını kutları yerge üretemiş ki, bari pahmı ettir olsun da tuzgu da vardı. Bir de senin ikide hatını bırak yani. Bir de 50 yaşar, bir de 25 yaşar. 25 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. 50 yaşar, vah vah vah vah vah vah vah vah. Bir vakti işten üye gelse kumlu turpak, çayngı, tozan, topalak. Ne mi gel? Ya hani özleri geldiler. Haa, aytin. Hani onu izi yaş görersin mi ya, bana yaş görersin mi? Kattası. Küçükün eski yaptı. Bunlar da yaş görersin mi ya, bana yaş görersin mi? Hazır bana şimdi acırım kıbirasız. Onu yaş göremezse boğacı boyadı. Bunu yakış göremezse o katıya zahar koşun bir adı. İkileyi hem yakış göremezdi gereken. Ya aydasız. Nasıl birimizi sen bu sayı hem yakış göresiz. Şunu halkı veresiz. Oy biçerem miyasıge kan kuyulup kuyulmaya. Miyakarda buluşuge azgine kalıp tügeneken. Kiçkine katını insafge gelip kündaş. Asar rakılıp bireyli şu saval ölgürdü ahır. Karen. Hop hocayın bana sırdaregi gelenimiz küşüp gitsek, akkiti yapkanı bulsek, kasıbırımızı aldırırak tartı olasın. Ene sizge asan kıp koyduk, kasıbırımızı sen bu sayem aldırırak tartı olasın ise, kara fatını yakara edememiş ki Rızvan, sen süzüştü bile sana.
0: Hangama ustaları.
3: Yeniz ki cinnikhanegi Hadıvay'ın sevgilisi Tüymakın'ga, muhiz ki cinnikhaneden aptamattan tırpakla yaptı. Kipir kipir kipir kipir kipir kipir kipir
4: Hala.
3: Alo.
4: Tüymakan var mı?
3: Tüymakan?
4: Uzayım mı sen?
3: Ha, Tüymakan.
4: Cinnihanelerinde ne yangilikler var?
3: Bizi cinnihanemizde yangilikler çok. Bugün ekspakatör gelip Homs'ke oladı. Rada kelletaşı yapmış. Rada kelletaşı.
4: Doktor etti yaşı kelletaşıştı organlarımızdaki suan kuyu vererken.
3: Hala.
4: 5-6 gün oldu ikisi yangı cimni geldi. Bir tanesi başıga tağıranı kıyıp kolunu rizitkiye koyup oturup da.
3: Stol lampaymış.
4: Yolun yere bir tanesi kolunu rizitkiye koyup bu kolunu pakırga suda doldurup koyup içine tıkı oturup da o kipidilli yavaş.
3: Alo. Alo,
4: ha? Tüymaka geçtiyip sen mi? Bizge vada paravat onu attı.
3: Vada paravat!
4: Cek galatı vada paravata gel. Ciniler su uçan ve raza kineliyordu ben suunu açıverdim. Ben cinim ama bilemem onu. Arkasında ipi varken körüp kaldım. İpini tartıp içsen içtin, içmesen tergiden şovu taç götürürken.
0: Hangama ustaları.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Fermerlerimiz boy bu gece yaptı. Ne olsun? Çünkü yerden yakşı daramat alış yaptı. Bana otkaya çakandan çıktık. Ortada yeşilden biz çıktık. O zamandan fermerler çıkarttı. O şehrin yiğit mi dedi Hacı Bey'e. Bana bizi boylarımız. Tanımasın tanıp koyun. Bana oturken ne olsun yiğit var ki? Ha? 100 hektar yeri var. Kozu payı sattı büyül. 25 mi var kozu payı sattı ki dedi. Böyle kozu payını pülgeye bitip gitti Hacı Bey'e dedi. Bana kendi çıkan adam var ki dedi. Ha sen bu adam 50 mi var kozu payı sattı dedi. Yok isem ha bu 50 mi var. Hani ortada turganı kim dedi sen bu kamasçı bu. Bunlardan 500 sumdan bir bağını aladı da o şey bir bağını iki bakı bölüp satadı da o şey oladı. Bunu iki odadan pülü kopdu da. Fakat bildirmeydi bu bala. Rasa pişe oladı. Bana bu turgan dedi 50 mi var kozu payı satken dedi en katlı boylarımızdan dedi. Hakat dönem turup da indi bu boy var içiyor indi. Oldu gugul çöpü. Hani adam da pülü kopu ise kekir var erken ey. Ben bir kılık olsa gerek değil mi boylar? Bir her zaman da iyaaak da boy yaptı. Gördün mü kekir işini dedi. O aldın nefes içi çığırlar derken dedi. Da kızıl plakçası vardı. Kışta hem hoşanı kıyardı, yazda hem hoşanı kıyardı. Ben uyuyken bir neçe var, eski zaparışımda var koyuyken ben dedim. Bana ağzım beni tanıma yaptı dedi. Taş karı turup da indi karayın her zaman da hiyaaak da kaldı. Kemahşi uyarlıp kızarım da yakala. Hayır dönem koşulup kalmış Harman da kaldı bir kere uyuyordu. Karayın ağzımda pülü kubesi kekir olarak gene. Yani yine pülü aşağı vurgenliğin ki bu her kıl bırakıyor. Bunu onu kuz tartış kalarken kılıyor bu kalarken. Bu pullu küçüğü de tartış. Ya iki de kuz bir hak et kalarken. Ya bir cik bir hak et kalarken. Ya bir tas tepe bir tas pas kalarken. Harayın yani, bu ozapayana pülü ya. Talanın pülü var, kallanın pülü var ha. Karayı yekil, bana büyük piyazam zor buldu. Cahiden üçür sunu yap git gelmiş. Onun pülü de taşkarı ozapayana pülü kekere yaptı bunlar. Eğer de kaganiyem sabılarsa bu milyarder de bunlar. İki de boynu koruşkanı korup aldı geldi. Bu başka tamamen giyen. Fermer bu özümüz tamamdaki fermer. İki oğluyam katı pülü var. Şimdi geldi de birbirini tanıdı. Birbirine tam verme yaptı. Şart toktadı. Kolunu şimdi yakıldı makinek kırdı. Kerif şunu üçleysen de yaptı. Kerif bizim makinek kırdı. Bunusu indi. Vop şey indi. Biti o zaman geldi. Duyam şart toktadı. Duyam şart toktadı da makinek kırdı. Yürüyüş yok. 10 müt küttük. 20 kişi. Bu boyun arkası da 20 kişi. Bu boyun yandı. Makinek kırdı ama. Hani şu işte toktap kaldı. Karasak 15-20 müt öte yaptı. Bro bir kazan koymayı tam vermeydi birbirine. Ahırı sürdük. O tamam bir yakara sür bunu ap gelipti. Buz bunu sür yakara o böyle yapsın. Ya, yönen geldi bayağı tenindi. Boylan geldi sür. İki o işi yarım metre kaldı. Birbirini tanıp kaldı. Kalkbut denildi. Ha kalaydı. Sallayan şimdi. Aldın gidi. Ne kuşağlaş konuşuyor. Ben de şimdi bir kında uçlandı. Bunu sen. Ben de işte. Ha ya. Ne sür vardı bir yakara. Kalkanlarına konuş yaptı. Kolumuna operörle kaldı. Ne kol yap. Yakı otsan diye yaptı. Bunu sür işte. Ben de kısa bak otu yaptı. Dim diye kulu ayağı yerden uzuldum de kotardı. Yerim de kop koydu. Yan koruş çıkarı. Şimdi çıkar geldim de sana join bir adı bir kusur koyardı. Vaa pul kopya gönü o adam şu toka poça. Okey adı var arkadaş zubi adam diye.
0: Sangoma ustaları.
3: Salam aleykum sevgi. Goyo uşağlı olsun. Bana koruştuk kahur.

istardim ki, erimning yoshi mening yoshimga nisbatan 2 marta katta bo'lsa. Azizam, erkak kishilar bunday yoshga yetolmaydilar. A? Ha.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

0: radyosu de.
1: Fıldır geç.
2: Tak, filmler sana değil mi?
3: Ha, sana.
2: Ne istedim?
3: Yüste.
2: Yüste, yüste. Tak, oradaki ortağımız bizdeki ağır maşını. Derhal zaparka obar bir kız işimiz
3: var. Sıhda ölüp kaladı bu.
2: Tezor borması bu midi, uşanlı tezor haydaş kere. Ket çıkma kani.
3: Hayda, hayda, hayda. Hayda. Hala denege işleme yaptı yu.
2: İşler sakın mıydı? Obba, sitabur kızıl yan kaldı. Doktaptır, bor kala çek, pivinden kola kola sonra çek. Kara, akola kala bor.
3: Hazır, hazır.
2: Tezor bor.
3: Hazır.
2: Ha, nima?
3: Dizimi?
2: Ha.
3: Ha, u ikkita pingvinning og'zini ochib osmonga qaratdi.
2: Obbo!
3: Isqitgan shekilli.
2: Yosh qattasi bo'lsa kerak, to'xta.
3: Bunaga muzdaylik kerak.
2: Ha, to'xta.
3: Arktikadan kelyapti axir.
2: Xo'p, mayli, to'xta. Hozir kichkinaroq mashina ushimizni o'zimiz olib boramiz. Ular safarga olib boradi, qo'yanni biz o'zimiz olib boramiz.
3: Mayli.
2: Ha, mana, mana. Ha, to'xta, to'xta.
3: Taksi.
2: Assalomu alaykum aka.
4: Qalaysizlar bolalar?
2: Yaxshimisizlar? Rahmat aka.
4: Nima yordam aka?
2: Bitta xizmat bor.
3: Bitta xizmat bor.
4: Bay, nima xizmat?
3: Biz hayvonot bog'ida ishlaymiz.
4: Gap yo'rlik.
3: Men pingvinlarni Arktikadan olib kelyapman.
4: O! Gap yo'rlik.
3: Mashinaning ishchisini mazasi bo'lmay qolibdi. Bularni tez hayvonot bog'iga yetkazish kerak aka.
2: Mehmon aka, mehmon sifatida.
4: Mehmon otinglar ulug'. Gap bo'lishi mumkin emas. Mani beringlar.
3: Bagajni soching
2: ana. Ana. Aka ishondik.
4: Bo'pti, gap bo'lishi.
3: Hayvonot bog'iga
4: boring.
2: Mana, yetib keldik. Opkir, opkir.
3: Tushir.
5: Xo'sh, nechta olib keldinglar? Takbir uchun. Bitta 98 ta-yu.
2: Aka, ikkitasini 98 ta?
3: Ha. Boya ikkitasini bittasiga berib yubordik. Olib kelmadimi?
5: Olib kelgani yo'q, qatta yurtdi.
3: O mayqara, qatta topamiz endi.
2: Topishimiz kerak. Mana 98 ta olib turing hozir.
3: Hozir, hozir. Hoz kelamiz
2: hozir. Hayda, hayda,
3: hayda.
2: Bitta to'xta. Boyagi bladni yo'qmidi? Bir ketib olgan edi. Bitta bo'lmasin. Bilyapti bo'ladi ular. Bilyapti qilinglar qani.
3: Bas, sal delavoyroq ko'rindi. Bular kazinolarda boshqa bilyaptlarda o'tirishadi. Kir kiramiz kir. Ey, ana, ana pingvinimiz.
2: Bilyapt ustida pingvin?
3: Ha,
2: qo'lda pivasi ham bor.
3: Sigaret ham chekyapti.
2: Bu nima? O, bekka.
3: O, bratan, bekkeling.
4: Tinchlikmi, mehmon, keling qani.
2: Odam podammas ekansiz. Biz qatlarni qidirib yurganimiz yo'q. Siz nim gap eshitdingiz?
3: Mana ikkita pingvinni zaparka olib boring dedik-ku hayvonot bog'iga.
4: Aka, olib bordik. Olni zaparka olib bordik. Keyin teatrga olib kirdik. Kinoga olib kirdik. Endi mana mazza qilib bilyapti o'tiribmiz. Nima qipti, mehmon? Yomon kayf qilayotgan yo'q, so'ray. 2 soatdan keyin uchib ketaman deb qaqqadim.